0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Na bende de kalıkların. Ürle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Avay eller kanin aru, partundu.
2: Я знаю, что ты не можешь.